Skaçeyin ısık bolup, tündükten 3 bal cel jürüt. Çöçökte gün açık bolot, abanın temperaturası 18'den 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3 bal cel jürüt. Kuljada gün açık bolot, abanın temperaturası 20'den 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal cel jürüt. Bortalada gün açık bolot, abanın temperaturası

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

toğ dairalar arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Neste bekem saktayla. Ar bir kişinin gömlündü öz ağlamı var. Altın toprak verüüsü, sizlerdi ansu atızın izdövgü baştaydı. Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Altın Toprak Verüüsü'n uğunuzdarı.

Nizihan ixtiyarçılar teyli ügüt kılıp düşündürü atretine girgenden beri daima kerkana, mektep, organlarga barıp, atayın temada leksiya sülüp, öz geçirmişler arkılı başşu jenin gönül bölüp kamkorduğu görsötüsü, tuan maydan turmuşındakı öz görülür jana şaptalı kesimden önügü barışın sülüdü. 9-cu yanda Nizihan'a okşuş baştamçılık minen bayıgan jana baştamçılık minen ügüt kılıp düşündürü turgan partiya mücelörü az emes. Alar, özünün işin özü süylü ıqmasın koldanıp, başşu jenin tabış dosun, jumuşçı kızmatçılar arasında oğuzdan oğuzgo jetkirdi. Bugünkü günde bul alğaçkı müdö jolu mömölü baktı jalgaştıra turgan elge oŋtoylu jol bolup ele kalbaydagı 9-cu yan partiya yajeykasının partiya mücelörünün partiyalooluğun takşaltıp, kızıl genge muraskerdi kılıudakı jandoo okuluk bolup, Лен дүйдүн партиялык тарбиясын дайым доолаштырып кулаш жайылдыруудагы нактылуу сабакана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9-чу Лен ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү, текшерүү изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20 000 адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдөө жолунда жүрүп, тереңдей чөгүү формасында көсөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лен дүйдүн гүлдөөнү иш жүзүндөлүгүнө нак жеринде күбө болду.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdölöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgöçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyattın çeki jok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkönde ay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Sancıda gün açık bulut. Havanın temperaturası 21'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, düştükten 3 bal jel jürät. Qomulda gün ala buluttanat. Havanın temperaturası 19'dan 33 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürät. Turpanda gün açık bolup artınan ala buluttanat. Havanın temperaturası 28'den 40 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3-4 bal şamal çıgat. Korlada gün açık bolot. Abanın temperaturası 23'ten 34 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürät. Aksu'da gün açık bolot. Abanın temperaturası 21'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3 bal jel jürät. Artışta gün açık bolot. Abanın temperaturası 20'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3 bal jel jürät. Kaşkarda gün açık bolup artınan ala buluttanat. Abanın temperaturası 21'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 bal jel jürät. Xotende gün açık bolot. Abanın temperaturası 23'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tüştükten 3-4 bal şamal çıgat. Artınan 3 balga özgörät. Jogorda barayna malımat uktuñuzdar. Bugünkü jaңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежет Муса, Роза Кызайбек, дикторлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Аптымежет Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ардуу телинин ырларынан угасыздар.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

doğu daireler arasında baygucu olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Nizihan ixtiyorchilar teyli ugut qilib tushundiru atretine girgenden beri daima kerqana mektep organlarga barib, atayın temada leksiya süylüp, öz geçirmişler arqılı başşu jenin gönül bölüp qamqorduğu görsötüsü. Tuan maydan turmuşındakı öz görülür jana şaptalı kesimden önügü barışın süylüdü. 9-cı yanda Nizihanga oqşoş baştamçılık minen bayıgan jana baştamçılık minen ügüt qılıp tüşündüre turgan partiya mücelleri az emes. Alar özünün işin özü süylü ıqmasın qoldonup başşu jenin tabıştosun jumuşçı kızmatçılar arasında oğuzdon oğuzgo jetkirdi. Bugünkü günde bul alğaçkı müdö jolu mömölü bakta jalgaştıra turgan elge oŋtoylu jol bolup ele kalbaydagı 9-cı yan partiya yajeykasının partiya mücelerinin partiyalığın takşaltıp, Kızıl Genge Muraskerdi Kılıudakı Jandu okuluk bolup, Lian Düydün partiyalık tarbiyasın daim dolaştırıp kulaş çayıldırıudakı naktılı sabaqına bolup kaldı. Jakınkı jıldardan beri 9-cı yan ar jılı mamlekettin arkaysı yerlerinden gelgen yürönü, tekşeri vizilde kollektivinin 200 kança türküm 20,000 adam ret kütüp aldı. Göpçülük alğaçkı müdö jolunda jürüp, tereңде чөгү формасында көсөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лендүйдүн гүлдөнү иш жүзүндөлүгүнө нак жеринде күбө болду.